0: adikku di kowe mati di sini aku. Aku ra nyangka kowe mati sembodo.
1: Resno, Resno, kowe nangis sonopo Resno, Resno.
0: Koko Prabu Sembodro.
1: Piye Sembodro, piye
0: Sembodro mati,
1: piye